0: Bizim bu ofisi. Eski ismi. O. Ben inanmıyorum. Falan o.
1: I'm not going to be able to do that.